0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.